Beynin on. Şıp şıp tırırtı. Yu sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a sikidisi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex nangawa suma di abi enkaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki. Sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. No de